Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir eylemi duyurmak istiyoruz. Yarın saat 12'de Rathausplatz'ta, yani 7 Ekim Cumartesi günü Rathausplatz'ta saat 12'de göçmenlerle ilgili bir göçmen aksiyon günü olacak. Ve bu çerçeve içinde bir yürüyüş de olacak. Bu yürüyüşe hepinizi davet ediyoruz, katılmanızı diliyoruz. Yürüyüşün konusu iltica hakları ve Avrupa'nın dış sınırlarında, İspanya'da ve diğer dış sınırlarda göçmenlere karşı alınan önlemlerle, göçmenleri göçün engellenmesiyle ilgili Avrupa Birliği'nin aldığı sert önlemlerle ilgili olacak. Evet, saat 12'de dediğimiz gibi, Cumartesi günü saat 12'de Rathausplatz'ta.